Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Limitsiz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: iş yeri almanın en kolay yolu. Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz.

dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: That's left, right, left, right, left, right, go.
1: 착살을 원한 하야다.
2: Reklamlar.
3: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası...
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: yayında. Reklamlar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, limitsiz. Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz Net Müzik.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni sezon kombine ve maç biletleri Bu Bilet'te basketbol severleri bekliyor. Anadolu Efes'in EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi olacağı hiçbir maçı kaçırmamak için hızlı hücuma çıkın. Anadolu Efes biletleri sadece Bu Bilet'te. Medya sponsoru Metro FM.

0: She Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Alternatif Pop'un dikkat çeken isimlerinden Girly, 9 Ekim'de Zorlu PSM'de. Enerjik sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla müzikseverlerle buluşuyor. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Tarhan Muslu.
1: Renk şifresi aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
2: Klişe cevap.
1: Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canın istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motama bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, always with you, forever, Metro.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always metro. Forever metro. Non-stop metro.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
5: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Metro FM Top 40 listesinde geri sayıma başlıyoruz. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesinde bu hafta listemizde bir yeni şarkı var. Bir şarkı listeyi terk etti. Matthew Beatpunk Let It Drop da listeyi terk eden şarkımız oldu. Önümüzdeki 2 saat boyunca bu harika şarkıları ben Cengiz sizler için çalacağım ve 40 numaradan Lady Gaga Doechii Runway ile geri sayıma başlıyoruz.

Zirveye yolculuk yapıyoruz. Ben Cengiz. En çok sevdiğiniz şarkılar arka arkaya radyonuzda. 39 numarada Yesterday ile Minelli vokaliyle Sikotoy radyonuzdaydı. Bir basamak yükseldik. 38 numaradayız. 22 haftadır bizimle Gordo geliyor. Loco Loco. 38 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 34 numarada M4's radyonuzda bizimle keşfettiğiniz o güzel şarkılardan biri Fallen Angel.
0: 34 numara.

0: Fallen Angel'ı geride bıraktık. Geldik 33 numaraya, 2 basamak daha geriledi bu hafta. Mel Gibson sizi dans ettirmek için geliyor. My Life is a Disco.
1: 33 numara. Everything is going my way to the H.O.

0: TRT.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta ben Cengiz. En çok sevdiğiniz 40 şarkıyı arka arkaya çalıyorum. 32 numaraya geldik bile. 24.

My prize. Metro FM Top 40 listesinde 31 numarada geçtiğimiz hafta listeye merhaba diyen Peggy Goo şarkısı var. İkinci haftasında 3 basamak yükseldi. Ayrıca Star da bu şarkıda o eşlik ediyor. Woman. 31.

Her birlikte Woman. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Listemizde bu hafta 30 numarada 24. haftasını tamamlayan Andrei Toronto yer alıyor. Karavanla. 30 numara. Kto-то говорил, что он не придет.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. Listemizde bu hafta bir yeni şarkı var. 28 numaradan listeye merhaba diyor. Tame Impala, Loser.
0: 28 numara.

0: çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde yeni şarkılar arka arkaya dizildi. 25 numarada 3 basamak yükselen Lions Interlude için radyonun sesini biraz daha açıyoruz. Brand New. 25.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
3: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen

müzik listesinde 21 numarada Dünya Kupası şarkısı Shakira ve Burna Boy ile birlikte geliyor. Kupanın bitmesiyle beraber yavaş yavaş sonlara doğru, geriye doğru süzülüyor şarkı 9. hafta.

0: 28 numara Tengin Parla, Loser. Numara Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls, slipping through stations. 26 numara Jerry, The Jam. 25 numara Elias Interlude, Brand New. Brand fucking new. New. 24 numara Anima, Lisa Vokal'de Bad Angel. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. 23 numara Bibi Rexha featuring Faithless, New Religion. 22 numara Miyagi, I Got Love. 21 numara Shakira featuring Burna Boy, Die Die.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Ve listemizde bu hafta 20 numarada 16. haftasını tamamlayan Sayan şarkısı var. Emboro. 20

listesinde 20 numarayla ilk 20'ye adım attık. Sayan Emboro buradaydı. Bir basamak yükseliyoruz. Geçtiğimiz hafta 22 numaradaydı bu şarkı, yükseliyor. Elemental Album 5, Sophia Reis birlikte. Final Minutes.

0: ETR'de.
1: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
3: Karnavalda Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40 devam ediyor. Ben Cengiz, 18 numaradayız. Geçtiğimiz haftaki yerini koruyor ve ilk 20'de tutunmaya çalışıyor. Top 40 radyonuzda Hans Kazan.
2: 18 numara. Cengiz bir

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 15 numarada Ring My Bell'i geride bıraktık. Bir basamak yükseldik, 14 numaradayız. Macchiato. 16 haftadır çalıyoruz bu şarkıyı listede. Gucci
0: 14 numara. Evet.

Metro FM Top 40 listesinde Temper City'yi 13 numarada geride bıraktık. 12 numarada zirve görmüş şarkılardan bir tanesi. Bu yıl en çok konuştuğumuz, en çok dinlediğimiz şarkılardan biri oldu. 21. haftasını tamamladı The Second Voice. Let Me Be. 12 numara.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM. En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
3: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu, Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta ben Cengiz. Geri sayımda sizi zirveye doğru götürüyorum. 11 numarada 5. haftasını tamamlayan Fat Papi geliyor radyonuza. Freaked Out.
2: 11 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Ve ilk ona 10 numarayla adım atıyoruz. Bausa geliyor. Geçtiğimiz hafta da 10 numaradaydı bu şarkı. Magnetic.
0: 10 numara.

Türk listesinde zirveye adım adım yaklaşıyoruz. İlk ona Bounce ile girdik. Magnetic geride kaldı. Bir basamak yükseldik 9 numarada. Haftalar önce zirve görmüş Tame Impala şarkısı Genie'ye eşlik ediyor bu şarkıda. Drake Cola 20. haftasında 9 numara. 9.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesine geldik 5 numaraya. Bu da zirve görmüş şarkılardan biri oldu. 10. haftasını tamamladı. Skater yavaş yavaş ilk 10'dan çıkışa doğru gidiyor. Dance 5 numara.
0: 5 numara.

Başlayalım mı 10 numaradan buraya kimlerle geldik? 10 numara Bausa Magnetic. 9 numara Tame Impala Genie Dracula. 8 numara DJ Gojan.

0: 4 numara Another Talk to You. 3 numara Imam Angel Bad Times. İki numara Ujel featuring Ultranate, Move Into The Sun.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Ve Metro FM Top 40 listesinde 35. haftasında 2026 yılının

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Güçlü ritimler ve etkileyici görsel işitsel performansıyla unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro. Metro.

0: Renk şifresi aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
1: Klişe
0: cevap. Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canın istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motamo bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve karnaval.com

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: İzlanda elektronik müziğinin öncü gruplarından Guskus, 18 Eylül'de Zorlu PSM'de. Elektronik müziği sürükleyici bir canlı performansa dönüştüren Guskus'la ritmi ve atmosferi bir arada deneyimleyin. Bu özel geceyi kaçırmayın. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise it's swag. I'm there, Betty.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR. Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.